0: Black College bir tramvay diyorsunuz.
1: Is it terminated for 10 ambulance at 1650?